0: Ouai! Gade nou kout ekle! Radio ekle!
1: Kounia wakouti radio tele ekle. 100.1.

gade sou radio, tele ekler. Bon jan informasyon sou sa ka pase a l'echel nasyonal e internasyonal. Wap jwen paj kiltirel, politik e sosyal. Toujou branche, maten de...